0: 弗尼萨古利在喀什市上学，学校离家60公里。平时住校的他，一周才能回一次家。
1: Acılar mı sağ ol ki?
2: Hep dedin ki.
1: Bir hep dedin ki mi?
3: Yaxşı oynam.
1: Böyle oynamış bak kızım. Çok mu vakit çıkar bizim barımız.

0: 伊萨古丽在喀什市上学，学校离家60公里。平时住校的他，一周才能回一次家。
1: Açalık mı sakutki?
2: Hep dedik ki.
1: Bir hep dedin ki mi?
3: Yakış oynayalım.
1: Böyle oynayalım. Bak kızım. Çok mu çıkar bizim barımız.